0: kurumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun.
1: The Turkish parliament has approved a landmark 12 article law advancing the national solidarity and social integration process, marking a major legislative step in efforts to end decades of terrorism and establish a legal framework for the PKK's verified disarmament and dissolution. The law on strengthening national solidarity and social integration was approved with 468 votes in favor and 88 against, while 6 lawmakers abstained from the vote. The legislation establishes the legal framework for measures linked to the PKK's dissolution and surrender of weapons, while creating mechanisms to oversee and verify the implementation of the process. Under the 12 articles, the law sets scope after confirmed PKK dissolution, defines organization and oversight board terms, allows investigation and prosecution deferrals, and allows lifting detention and judicial controls. It also stipulates that new terror offenses cancel granted deferrals, allows deferral of prison sentence execution, requires registration of surrendered weapons and materials, and sets a 6-month period for written applications. The remaining provisions grant legal protection to implementing officials, state that the law takes effect upon official publication, and make the president responsible for implementing law provisions. The parliament speaker described the vote as a historic achievement, pointing to the broad parliamentary consensus behind the legislation and saying that the outcome belonged not to a single political party, but to the country as a whole.
2: Bugün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur.
1: The legislation provides the legal foundation for the next phase of the national solidarity.

0: toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun.
1: The Turkish Parliament has approved a landmark 12-article law advancing the national solidarity and social integration process, marking a major legislative step in efforts to end decades of terrorism and establish a legal framework for the PKK's verified disarmament and dissolution. The law on strengthening national solidarity and social integration was approved with 468 votes in favor and 88 against, while 6 lawmakers abstained from the vote. The legislation establishes the legal framework for measures linked to the PKK's dissolution and surrender of weapons, while creating mechanisms to oversee and verify the implementation of the process. Under the 12 articles, the law sets scope after confirmed PKK dissolution, defines organization and oversight board terms, allows investigation and prosecution deferrals, and allows lifting detention and judicial controls. It also stipulates that new terror offenses cancel granted deferrals, allows deferral of prison sentence execution, requires registration of surrendered weapons and materials, and sets a 6-month period for written applications. The remaining provisions grant legal protection to implementing officials, state that the law takes effect upon official publication, and make the president responsible for implementing law provisions. The Parliament Speaker described the vote as a historic achievement, pointing to the broad parliamentary consensus behind the legislation, and saying that the outcome belonged not to a single political party, but to the country as a whole.
2: Bugün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsundur. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur.
1: The legislation provides the legal foundation for the next phase of the national solidarity and social integration process, centered on verified disarmament, the dissolution of the PKK, and the strengthening of national unity and social cohesion. Turkey and Austria are seeking to broaden their partnership beyond traditional trade ties, with President

0: The vote. The legislation establishes the legal framework for measures linked to the PKK's dissolution and surrender of weapons, while creating mechanisms to oversee and verify the implementation of the process. Under the 12 articles, the law sets scope after confirmed PKK dissolution, defines organization and oversight board terms, allows investigation and prosecution deferrals, and allows lifting detention and judicial controls. It also stipulates that new terror offenses cancel granted deferrals, allows deferral of prison sentence execution, requires registration of surrendered weapons and materials, and sets a 6-month period for written applications. The remaining provisions grant legal protection to implementing officials, state that the law takes effect upon official publication, and make the president responsible for implementing law provisions. The Parliament Speaker described the vote as a historic achievement, pointing to the broad parliamentary consensus behind the legislation, and saying that the outcome belonged not to a single political party, but to the country as a whole.
1: Bugün hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur.
0: The legislation provides the legal foundation for the next phase of the national solidarity and social integration process, centered on verified disarmament, the dissolution of the PKK, and the strengthening of national unity and social cohesion. Turkey and Austria are seeking to broaden their partnership beyond traditional trade ties, with President Recep Tayyip Erdogan highlighting opportunities for closer economic, technological, and strategic cooperation, while pressing for progress in Ankara's relations with the European Union. Erdogan's talks with the Austrian Chancellor covered a wide-ranging agenda, reflecting improving bilateral relations, as Ankara looks to strengthen cooperation with Vienna in areas ranging from investment and transportation to regional security.
2: Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.
0: Ankara is seeking to give those economic ties a stronger institutional foundation through a proposed economic and trade partnership committee, designed to open new avenues for business and investment between the two countries.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Orta koridoru güçlendirecek bu nitelikte stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.
0: Beyond bilateral ties, Erdogan used the talks to renew Ankara's call for greater momentum in its relationship with the European Union, particularly on updating the customs union and easing visa restrictions for Turkish citizens.
2: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi,

0: Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugünkü görüşmemizde ayrıca Mescid-i Aksa ve El-Halim'de Hazreti İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara yönelik saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmek. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Bir süreç daha önce söylediğim gibi kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Clearly Gazze'de stated that imar they support a peaceful solution in Gaza to start a rebuilding and restructuring sağlanmalıdır. Needs to be realized as soon as possible with these emotions and ideas. I would like to once again thank His Excellency, Mr. President, and his delegation for their kind visit. And I would like to send my most heartfelt emotions and affection to the esteemed people of Palestine. Lastly, in Yalova, one of our planes has unfortunately had an accident, and I would like to express my condolences for this unfortunate accident. Now I would like to give the mic to Mr. Abbas.
1: على كل ما ذكرتموه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. فخامة الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان، الإخوة أعضاء الوفد التركي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس أردوغان وللجمهورية التركية الشقيقة على مواقفها الثابتة لدعم حقوقنا وحقوق شعبنا الفلسطيني وما تقدمه من مساعدات إنسانية خاصة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إضافة إلى جهودها في علاج الجرحى واستقبال الطلبة الفلسطينيين، وإلى كل ما نطلب من تركيا تقديمه تسارع فورا لتقديم ومساعدة الشعب الفلسطيني.